0: Tam kalır ki. Ahit kumada. Bizim sizi kettik kumalar ahit. Kuş şıkkıdık böyle. Mata akış. Aksın alış gelin. Sıvayık da. Tihim kuytalız gel. Ağır şak kırım. Kırım şahım. Mikşas kırıkla. Ayut çani hiç satmaz tabii sistemler. Kanal sistemlerin çıkar. Ay kışa damız. Ama açmadı ki de. Nasıl bir çıkar da. Dolunak o kişi. Bir başlığa sıyık. Dolunada şun çani gitmesin diye. Mozin kitlesi de atlasta. Şahitli ki akul.
1: Ağına kalkın ki. Atakata sayına pısız günahı çarpsın. Dönür çıktı. O kedi. İkimiz iş karşısı sedik.
2: Ama kuyruğuş yok.
3: Bu kuyruğuş yok.
2: Bu kuyruğuş yok.
0: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bakurdun ne adı çıktım sana. Sıdıkta pısmık kalasını sıkışıydı. Nıhtı kena. Zahmiş kıta işte olsun. Kolukta ne al. Satışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti Müsün çıkartının tutakız. Şu vali, vali ikisi oranı çek kutası çıkart. Bir ikisi de bir çıkıyı. Bir ikisi de bir saksı kurası çıkart. Oynayın mıydı kirayda da. Taşıdığında yürü iş işte ben. Sıraydı iş ki sen. Bakın bazı yükhuna. Mürüz, dağıyız, ordunç. Nasıl sen iki de kullanıp, hızla uzatsın, gitmeyse gelav. Aşır, hadi şey de kullanıp. Ахта ай кичэл. Лаур тамыз татсын. Эхэдэ кэт хэстэж тэсэн. Сэтэн да хүл. Сэтэн дистэ сүтэн сүхтэн лаатга. Эхэ бидэн сэт хэдэ кэлга. Сэтэн да балуу хэл зайлам. Бахуул анаад ус нөгтөж хэр. Айхын цэцгэдэж залсан. Эсвэл тестэл хөснө хатаад их хэлцгэл сэтгэл хэлсэн. Хүмүүсээ батлал хэлсэн. Үлээх лээс тахаад.
4: Hi.
5: And the sign up of the new Hulk video.
4: We shall not quit it. To accept as to someone asked. One in it. Nenets.
6: 91.1 FM.
4: Hi. Hi. I guess Kuxum's his own words. Some smash cows. Hi. As I quit. As well as quest. Slay was as well as the son was as. Swazel Sark.
6: I know. what Kalchela could set that Slahat Quatna Kune Pui as an Akutai at the Sunt Chelakutos at the Lasakhanat. We could get Selstaklat Kapakaudet to Kimstat.
7: No, how can we This is Chester Knight, and you're listening to New Hawk Radio 91.1 FM, broadcasting in sovereign New Hawk territory.